Nyogeye bir birey bafu nyogeye bir birey bafu nyogeye miye oyngara nyogeye miye oyngara nyogeye miye oyngara nyogeye askin de baye fige yaha tatare kansu nyogeye tatare kansu nyogeye miye oyngara nyogeye miye oyngara nyogeye pir pirai pafu nyogeye pir pirai pafu nyogeye miye oyngara nyogeye miye oyngara nyogeye